Belgrad'dan Kozma Plovç'ten dinledik. Tri Ijade Banke. Sırada Koyan Jihyakkei var. Gepek.

kere burada olmayan, hangi nedenle olamadığını bilmediğim büyük bir düşünür, büyük bir din adamı ve çok değerli altın kalpli bir insana teşekkür ederim. Sözüne başlamak istiyorum.

0: bağışlayın, gayri meşhur kentleşmelerden alın da sonrasında fuhşiyata, münkerata gitmeye kadar.
1: Dünya ile bütünleştiğini haber verdiği için bu büyük vizyonere, adı da Fethullah Gülen, büyük bir gururla söylüyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.

0: concepts like that, but the sponsor of this Biennale is Koç and Eczacıbaşı. They're big corporations. Again, I mean, you know how liberalism is a paradox in itself. Now they do this because they try to look like they're political liberals. They do this because they try to look like they are for right of free speech. But when you accumulate capital in few hands, then there is no right of speech for anybody.
1: Bu afiş çalışmasından sonra ne oldu?
2: Yaptığımız afişe benzer başka afişler görmeye başladık İstanbul'da duvarlarda. Üzerinde Biennale yazıyordu. Bunu araştırdık ne diye. Bir resim sergisi gibi, büyük bir resim sergisi gibi bir şeymiş. Yani bize yaptığımız şeyleri takdir ediyorlar ve sanırım bizim üzerimizden şöhret olmaya çalışıyorlar.
1: 11. İstanbul Biennale'i Biennale Rezil Ordu Korosu'nu taklit ediyor.
3: It has remained beautiful, no matter what. It's high. It's like an addiction. You know, I mean, Istanbul is a kind of addiction. Its culture and art has been supported by private means, not by state means.
4: Kapitaal en zich vast warm lopen voor de komende bijeenkomst van het internationaal monetair fonds in Istanbul.
5: Bu bir dönüm noktasıdır. Dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemeçte kişilikler zayıflar ve kişiliksizleşirler. Bugün işte o kişiliksizler başbakanı, hükümete, insanlara falan yansımıştır.

0: Var.
1: Evet, İstanbul şartı 5'tir. 5 şartı bilmek gerek. 5'tir. Ben bile sizden daha heyecanlı söylerdim bak. Mesela siz bana suflörlük yapın. Nasıl söyleniyordu? İstanbul şartı 5.

0: Tamam şu anda böyle heyecanlı heyecanlı söylerim ki arkadaşlar da öğrensin. Değil mi ya? Öyle. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
1: Tataristan'dan Kazan'dan Süper Ali Serin dedik. Robotlar. The Pop Group'tan dinliyoruz. We Are All Prostitutes.
2: Hazırlamayın.

Gogoş'tan dinledik. Nimah Gorms Hodehmen. Sırada Genotop var. Goramentet.

0: Zeki Müren'den dinledik. Sen sanki baharın gülüsün. Sırada Broken Note var.
1: This one
0: Subversion.
1: Dub. Beşinci sene.

Monsters of Consop'tan dinledik. Xylophobia. Minor Threat'ten dinliyoruz. I don't wanna hear it.

Zehirli maddelerin bulunduğu dolu gemiler gelip zehirlerle bizim denizimize boşaltıyor. Bu nedir? Bu alçaklık, bu namussuzluk, bu namussuzluğu bak yapıyor. Pisliğini koyacağı yer olmadığı için gelip bizim denizlerimize boşaltıyor. Çevre bakımından böyle. Ama bu zorunlu hissediyor kendisini. Bunun başka çaresi yok. Kendi insanı ölmesin, Türk insanı ölsün. Ne olacak zaten? Ve bu da Müslümanların yaptıkları o. Müslüman ölsün ama Hristiyan yaşasın. Şeyde bilinç altlarında, Batılı'nın, Avrupalı'nın, Hristiyan dünyanın bilinç altında, dinsizlerinde bile eski kalıntılardan bilinç altında izler vardır. Ve o gözüküyor yani Dostoyevski'de, Azerbaycan'da, her yerde gözüküyor. Bunun karşılığı ama yalnız onun şeyi, onun alçaklığı çok daha ince oluyor. Çok rafine bir alçaklık gösteriyor ki daha tehlikeli bir alçaklık.